çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pla.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt. Çarpıcı tasarım.

0: panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda sevgiyle tanılan yeni vatan, yeni devlet.
4: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. Atatürk tam 107 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak 4 yıl sürecek olan Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını ateşlemiş, milli mücadeleyi başlatmıştı. Bir milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, aynı zamanda milli onurun dirildiği tarihtir. 19 Mayıs 1919, Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yürüyüşünün onurlu adıdır. 19 Mayıs 1919, kurtuluşun, kuruluşun, tam bağımsızlığın, egemenliğin, özgürlüğün, demokrasinin, bilimin, aydınlığın, uygarlığın adıdır. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum, demişti Büyük Önder Atatürk. Samsun'dan milli mücadelenin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihini, geleceğin güvencesi olarak gördüğü gençlere bayram olarak armağan etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta düzenlenen kutlamaları, Jimnastik Şenliği adı altında yalnızca bir kez izleyebildi. İlk resmi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra 1939 yılında kutlandı.
5: Türk milletin bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle kutlamanı gönülden dilerim.
4: Atatürk'ün Samsun'a çıktığı, milli mücadele meşalesini ateşlediği günün 107. yıl dönümünü, milletimizin onurlu yürüyüşünün başladığı günü bugün gururla kutluyoruz. Tüm ulusumuzun gençliğin bayramı kutlu olsun.
6: Ne mutlu Türk'üm diyene.

vardı elbette. Türk milletini ileri götürecek olanların hep genç fikirleri olduğunu dile getirmiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gençlerle ilgili fikrini en güzel özetleyen cümle de herhalde "Bütün ümidim gençliktedir" cümlesidir. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu.

0: hatan hep ölçer, biçer sence var. Unutulur gidersin, kaldırırlar rafa.
1: Günaydın, iyi sabahlar herkese. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktalarından biri bugün. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün aynı zamanda. 107. yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk için gençlerin ayrı bir önemi var.

0: reklam.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detay

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Yapı Kredi World'lular.

0: Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1306 mililitrelik Pril sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz bugün. Bayram sebebiyle Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi ve Miniatürk 15-25 yaş arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençleri ücretsiz olarak ağırlıyor bugün, aklınızda olsun. Aynı zamanda İstanbul Kitapçısı Kabataş Şubesi'nde Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu performans sergileyecek. Zeynep Bastık Maltepe'de, APO Bahçeli Evler'de, Ece Seçkin Ankara'da, İrem Derici Gölbaşı'nda, Semi Cenk İzmir'de, Adamlar ve Poezi'de, Bursa'da ücretsiz konserlerle 19 Mayıs kutlamalarında yer alacaklar. İstanbul'da bu arada 19 Mayıs kutlamaları Anadolu yakasında Kalamış Parkı'ndan başlıyor. Bugün Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve aslında yurt dışında Türklerin bulunduğu her yerde 19 Mayıs bayramı kutlanıyor. Bir kez daha Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman, sen hasret alev.

Dijital dünyanın yeni kelimesini açıklıyorum. Hazır mısınız? Sloper, yani karar vermek ve bilgi edinmek için yapay zeka botlarına aşırı güvenen, yapay zekaya sormadan adım bile atamayan, restoran tercihi bile yapamayan kişilere deniyor sloper. Günlük hayattaki böyle minik kararlarınızı da yapay zekaya sormazsınız artık. Yani sloperların eve ne yemek sipariş edeceğinden, herhangi bir konuyla ilgili arkadaşına ne söyleyeceğine kadar pek çok konuda ChatGPT gibi sistemlere başvurduğu ve onlar yapay zekalar, botlar ne derse onu yaptığı söyleniyor. Gerçekten bunu yapamazsınız. Yani hangi sürümünü kullanıyor olursanız olun, hakikaten artık bu kararları, yani beynimizi kullanmamız gereken yerlerde, karar verme mekanizmalarını devreye sokmamız gereken yerlerde yapay zeka botlarından destek alıyorsak, bu noktada oturup biraz düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. BTT.

0: www.radio.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Taze taze getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Arabanı arabamla takoman, değerinde Trinx sat.
11: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
15: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
16: E vade de bozulmuyor.
17: Finansal özgürlük budur işte.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun.
18: Vakıf katılım.

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Pop, pop, kral pop.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

spor haberleriyle devam edelim. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 34. ve son hafta maçlarıyla birlikte sona erdi hafta sonu. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor küme düştü. Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için de sırasıyla ikinci eleme, üçüncü eleme ve playoff turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Avusturya, Polonya ve İskoçya. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek ve Fenerbahçe ile ilk maçı 21-22 Temmuz'da deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 28-29 Temmuz'da İstanbul'da oynayacaklar. Şimdiden başarılar diliyoruz.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Kral Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma.

0: Gençlik ve Spor Bayramı kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Sıcak bir haber, İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna saldırı düzenledi. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum dedi. CHP Genel Başkanı Özel gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi. 25 yaş altı her gence iş, staj ve eğitim imkanı sunulacağını belirtti. Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz Partisi'nden istifa etti. İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. Amerikan Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. A milli takımın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti. Milliler 1 Haziran'da ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop,
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti. Akıyor.

Festivali devam ediyor. Javier Bardem'in festivaldeki basın toplantısı. Basın toplantısında verdiği Filistin mesajları gündemde. Bardem Cannes Film Festivali'nde Filistin halkına desteğini yineleyerek Hollywood'daki baskı odaklarına meydan okudu. Kısaca dedi ki beni de aforoz ederseniz edin, tek film çekilecek yerde Amerika değil zaten dedi geçti onunla. Ve şirket çalışanlarının fare hareketleri, klavye vuruşlarından elde edilen verileri toplamak üzere bilgisayarlara bir yazılım yükleyeceğini ve bu verileri de yapay zeka ajanlarına eğitmek için kullanacağını açıkladı Meta ve hemen tabii ki ardından Amerika ofislerinde bir grup çalışan broşür dağıtarak kararı protesto etmeye başladı. Ne yapacaklarını şaşırdılar artık ve malum çevrim içi müzik dinleme platformunun açıkladığı son verilere göre 90'lar ve 2000'ler nostalji playlistleri dünya genelinde rekor dinleme oranına ulaştı. Özellikle Y kuşağı stresli dönemlerinde eski şarkılara dönüyor. O kadar katılıyor ve anlıyorum ki.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper araç.

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binacele Kılçuk hocam.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Çikolataların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 19 Mayıs tarihinde çikolatalarda ve çikolata kaplamalı barlarda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de.
5: Migros
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

Bakalım malum platformun rekorlar kıran dizisi La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin'in geçmişteki büyük soygunlarını anlatan Berlin, merakla beklenen ikinci sezonuyla geri döndü. Bu kez Berlin ve Kakımlı Kadın adıyla ayrı bir yapım olarak ilerleyen sezonda Berlin ve ekibi Sevilla'da Leonardo da Vinci'nin Kakımlı Kadın tablosunu çalmak için harekete geçiyorlar ama hikaye bambaşka bir yere akıyor sonra. Ben zaten bir İspanya sever olarak Sevilla görüntülerine ayrı bayıldım, senaryoya da ayrı bayıldım doğrusu. Merve Dizdar'a Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren Kar ve Ayı bir başka platformda yayında ve Liverpool'un 2005 yılında İstanbul'da gerçekleşen Efsane Şampiyonlar Finali karşılaşması belgesel olarak ekranlara geliyor. Hatta belgesel bugün yayında.

Manifest kariyerini uluslararası arenaya taşıyacak önemli bir işbirliğine imza attı. Grup Madonna, Celine Dion, The Rolling Stones ve David Bowie gibi dünya yıldızlarının turnelerini yöneten ünlü yönetmen John Geddings'le küresel işbirliğini duyurdu. Geddings grubun İstanbul'daki

Ki Ülker Arena'da verdiği kapalı gişe konseri izlemek üzere Türkiye'ye geldi. Binlerce kişinin izlediği konserin ardından aylardır sürdürülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Gerings grubun dünya standartlarında bir potansiyele sahip olduğunu söyleyerek bu kızların bunu gerçekleştirmek için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyorum. Şarkılar, sahne performansı, stil ve görüntü kendi ülkelerinde 50 bin hayranın çılgına döndüğü kapalı gişe geçen 4 Arena konserini izledim. Çok yakında aynı şeyi dünyanın 4 bir yanında yapacaklarına hiç şüphem yok. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz dedi ünlü menajer John Giddings Manifest için.

0: sadece nasıl böyleyim.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi. Biyot Garaj Shop'a
7: ekspertiz. Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Taze taze getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
6: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
7: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Setur Yaz Show.
3: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Intel 2. nesil Core 5 işlemcili Casper Excalibur Notebook 59.999 liraya, Huawei MatePad SE 8'e 128 GB MI tablet 9.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberaz'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye'nin geleceği gençlerin günü bugün. Kurtuluş mücadelesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıktığı gün bugün. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bugünün 107. yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk'ün dediği gibi ve herkes çelişkiye düşse, tereddüt etse dahi geçmişten ders alıp ülkeyi kurucu değerlerine bağlı kalarak yükseltecek olan gençlerdir. Biz de bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ajanslara gelen sıcak bir haberle başlayalım. Sözcü'den aktaralım detayı. Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 isim gözaltına alındı. O isimler arasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı da var. Mersin'de katliam NTV haber portalında öne çıkan başlık, Mersin'de eski eşini öldüren bir şahıs lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor. Geleceği inşa eden gençlik, milliyetin manşeti bugün. Bilimden sanata, spordan çevre projelerine, her alanda elde ettikleri başarılarla Türkiye sınırlarını aşan gençler hem geleceğe umut oluyor hem de 19 Mayıs ruhunu gururla yaşatıyor. Gençlere yönelik vaatlerini açıkladı. Yine Milliyet'in ilk sayfasından bir başlık, CHP lideri Özel dün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Partisinin gençlere yönelik vaatlerini açıklayan Özel, bir yılda öğretim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz dedi. İşte Atatürk Gençliği, Hürriyet'te logonun hemen üstünde dikkat çeken başlık. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen en prestijli robot yarışması First Championship'te Türk ekipleri toplam 10 ödül kazanarak göğsümüzü kabarttı. Yola çıktık, geri dönmeyiz manşet Hürriyet'te. İsrail Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna 3. kez saldırdı. 66'sı Türk, 321 aktivist alıkonuldu. 39 tekneyle irtibat kesildi. Hürriyet'e konuşan aktivistler, yola devam ediyoruz, geri dönmeyiz dedi. Ve Sabah gazetesinin manşetine bakalım şimdi de. İsrail her türlü barbarlığı sergiliyor. Gazze'ye insani yardım götüren, küresel Sumut filosuna saldıran Siyonist yönetime sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum dedi. ABD'de İslam merkezine baskın, 3 ölü. Yine Sabah'tan bir başlık, Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgansa merkez yakınındaki bir araçta ölü bulundu. Polis olayın nefret suçu olarak değerlendirildiğini kaydetti. Sırada Sözcü'nün manşeti, umudumu yitirmedim. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bu cümle sadece moral vermek için söylenmedi. 57 yıllık bir hayatla ispatlandı. 107 yıl önce bugün Samsun'a çıktı. Tarihin gördüğü en önemli adımı attı, emperyalizmi dize getirdi. Bu milletin esir edilemeyeceğini gösterdi, yaktığı meşale bugünümüze, yarınımıza ışık tuttu. İşte o büyük önderin umut hep vardır dedirten hayatı. İlk sayfada başlıklarla Büyük Önder Atatürk'ün hayatından detaylara yer veriliyor.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Gün aydın Türkiye. Evet, bugün çok önemli bir gün. 19 Mayıs 1919. Bir milletin kaderinin değiştiği, umudun yeniden filizlendiği gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 107. yılında. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bugün coşkuyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayacağız. Siz de katılın ve sesli mesajlarınızla yayınıma eşlik edin. 0533 781 74 74.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: biz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok, aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası.

0: Sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında TCL 190 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 68.999 liraya, Honor 600 Lite 5G, 8'e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 29.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor X10 Lite kulaklık hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Pop, pop, kral pop.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Pop, pop, kral pop.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: sadece bir bayram değil, cesaretin, gençliğin ve bağımsızlığın günü. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Türk gençliğine armağan edilen bu anlamlı günde umut hiç eksilmesin. Evet, WhatsApp hattımızdan sesli mesajlarıyla yayınıma katılan dinleyicilerimiz var. Tabii ki onlara da yer vermek istiyorum. Gelen mesajlardan birini dinleyelim.
1: Merhaba, ben Ayşin. 19 Mayıs'ın bize kattığı en büyük miras özgürce hayal kurabilmek. Başta gençler olmak üzere herkesin bayramı kutlu olsun.
0: Sevgili Ayşin, çok teşekkür ederiz bu güzel mesajın için. Sizler de sesli mesajlarınızı tüm Türkiye ile paylaşabilirsiniz. 0533 781 74 74

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz en güzel şarkılarımız eşliğinde. Evet, gençliğin enerjisi, sporun birleştirici gücü ve Cumhuriyet'in ışığı bugün her yerde. Başta gençlerimiz olmak üzere herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Şimdi çok sevdiğiniz bir şarkıyla devam ediyoruz. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliğiyle. Gel, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.

0: kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: biz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Çeşit çeşit getirir,
5: bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getirir. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok. Aidat da yok.
8: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sesli ve yazılı mesajlar gelmeye devam ediyor. O kadar gurur verici mesajlar ki çok hoşuma gitti. Balıkesir'den Oğuz yazmış. Bugün sadece geçmişi anmıyoruz, geleceğe de söz veriyoruz. Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz demiş. Oğuz, bu güzel mesajın için çok teşekkür ediyorum. İzmit'ten Ceren, Atatürk'ün gençlere bıraktığı bu güzel bayramı aynı heyecanla kutlamaya devam edeceğiz. İyi yayınlar Arzu Kaya demiş. Teşekkürler Ceren. Mesajlarınızla yayınıma eşlik etmeye devam edebilirsiniz. Şimdi Kral Pop Radyo'da Tan Taşçı konuğumuz. Yok başka hayalim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, yeni ve son saate adım attık. Bu saat içinde de şahane şarkılarım sizlerle olacak. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramımız kutlu olsun. Mesajlarınızla yayınıma eşlik etmeye devam edebilirsiniz. Bu saat içinde de hem sesli hem de yazılı mesajlarınızı paylaşacağım.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kul.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
9: Piyasaları takip et.
10: Bunu al, şunu sat.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
12: lazım. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Bir millet düşünün, karanlığa teslim olmadı. Bir lider düşünün, umudu gençlere emanet etti. 19 Mayıs işte bu yüzden sadece bir tarih değil, yeniden doğuş hikayesidir. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Sesli mesajlarıyla yayınıma katılmaya devam eden dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Hadi gelin birlikte o güzel mesajları dinleyelim.
1: Merhaba, ben Elif. Gençlerin gülümsemesi hiç eksilmesin. 19 Mayıs'ın coşkusu tüm ülkeye umut olsun. İyi yayınlar diliyorum.
2: Merhaba, ben Duru. Bu ülkenin en güzel yanı hala hayal kuran gençlerin olması. 19 Mayıs hepimize umut getirsin. İyi yayınlar diliyorum.
3: Selamlar, ben Ege. Gençliğin coşkusu tüm ülkeye yayılsın. 19 Mayıs hepimize

0: Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Öyle güzel mesajlar geliyor ki hem dinlediğimde hem de okuduğumda enerjim inanılmaz yükseldi. Gençlerin enerjisi bana gerçekten iyi geliyor. Hayal kuran, üreten, vazgeçmeyen tüm gençlerin bayramını kutluyorum. Ve sesli mesajları dinlemeye devam edelim.
1: Merhaba, ben Beren. Hayal kurmaktan vazgeçmeyen herkesin bayramı bugün. 19 Mayıs hepimize kutlu olsun. İyi yayınlar diliyorum.
2: Merhaba, ben Gurur. Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkan tüm gençlerin 19 Mayıs bayramı kutlu olsun.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Şoto
9: Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok, aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya bankkart mobilden, bankkart.com.tr'den veya

0: EGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Yayınıma hem sesli hem yazılı mesajlarınızla eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ruhunu, gençliğin enerjisini ve Cumhuriyet'in umut dolu yarınlarını birlikte yaşadığımız bu özel günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

0: HTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: 19 Mayıs 1919. Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50

0: tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
6: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için...

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. A milli takımın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunuyor. Pop, pop, kral
3: pop. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon Karahisar Uşak Devlet yolunun Afyon Karahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

0: Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
1: Akbank. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Yapı Kredi World'lüler

0: Kale Kilit. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Kral Akustik.

0: basmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong, durmadan kargo geliyor.
1: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
0: 40 bin mi?
1: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
2: Sonunda yaz.

0: fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bugün yurdun dört bir yanında törenler var. İlk tören atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir şimdi yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Sabah saatlerinde bir operasyon haberi geldi. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da var. DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, İran'a bugün yapmayı planladığım saldırıyı 2-3 gün erteledim dedi Trump. İran'la anlaşma ihtimalimiz yüksek ama anlaşma olmazsa orduya hazır ol emri verdim ifadelerini kullandı. Ebola virüsü yayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde can kaybı sayısı 105'i, vaka sayısı ise 480'i aştı. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun büyük bölümünde sağanak yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. A milli takımın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak...

Ertuğrul Sucuklu. Gün 19 Mayıs. Bizim için çok önemli bir tarih değil mi? Bazı günlerin anlamı yıllar geçse de asla değişmiyor. 19 Mayıs da o günlerdendir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan o yol bugün hala ülkenin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir, hatırlanır. Bazen bir adımdır, sadece bir başlangıç değildir tarihler. Bir milletin yeniden umut bulmasıyla devam eder. İşte 19 Mayıs böyle bir tarih. Bugün aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin günü. Hayal kuran, üreten, vazgeçmeyen gençler, hep söylüyoruz ya, işte hepimizin günü aslında. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi saygı, minnet ve teşekkürle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlayarak başlayalım bugün yayınımıza.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve

0: Akdeniz de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Pazarlığı seven bir yapınız varsa eğer, muhtemelen havayla da pazarlık yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yapıyor musunuz? Havayla pazarlık olur mu demeyin. Sabah hava durumuna bakıp sonra yine camdan dışarı kontrol edenlerdenseniz belki de siz de hava durumuyla pazarlık ediyor olabilirsiniz. Telefon 22 derece gösteriyor. Fena değil diyor ama yine de insan emin olamıyor değil mi? Özellikle bu mevsimde hava ayrı, hissedilen ayrı. Sabah montluk, öğlen tişört, akşam tekrar serin. Sonra böyle ses kısıklıkları, boğazda yanmalar, hamam burnum mu akıyor, zaten alerji dönemi derken üzerime ne giysem ve galiba hepimizin ortak korkusu aman yanlış giyinip rahatsızlanmayalım, hasta olmayalım, tam da tatil öncesi değil mi? Maalesef zaman zaman oluyor böyle şeyler. Kolay atlatılıyor bu mevsimde yaşanan rahatsızlıklar, merak etmeyin. Neden?

Çevremde kime sorsam benzer şeyler yaşıyor. Acaba siz de yaşıyor musunuz soralım. Dikkat dağınıklığı yaşıyor musunuz? Bir süredir, belki de uzun süredir. Bir şeyi araştırırken bambaşka yerlere gidiyor musunuz mesela? Telefonda bir şeye bakarken kendinizi bambaşka içeriklerin içinde buldunuz oluyor mu? Ya da bilgisayarınızda. Ben bir iş yapacaktım ama ne yapacaktım diye unuttuğunuz oluyor mu? Bir ürün araştırıyorsunuz, sonra bir video, sonra başka bir konu. Ve bir bakmışsın 20 dakika sonra ilk neye baktığını unutuyorsun. Çoğumuzun yaşadığı bir durum, dijital platformlar sürekli dikkatimizi başka yere çekmek üzerine kurulu. Sürekli. Sistem böyle çalışıyor. Ve bu da sürekli içerik geçişi, odak süresini ciddi şekilde etkiliyor. Dikkat kaybına neden oluyor maalesef. Günümüzün ciddi sorunlarından biri haline geldi. Telefonda kaybolan şey sadece zaman değil, çoğu zaman dikkat. Bu dikkat eksikliğini nasıl toplayacağız? Bunun için de çalışmak lazım.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: %100 oran vergi avantajı sağlayın.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
5: Auto Expertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşf.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
3: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
4: kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
7: gücünde 5G.
8: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Evet, bugünkü yarışta kaçıncı sıradasınız? Ne yarışı diye sorabilirsiniz. İnsanlarla yaptığımız yarış. İnsanlar açık açık değil, gizli gizli. Sanki sakin sakin göstermeden yarışıyor gibi, değil mi? Eskiden biraz daha yoğundu bu. Kim daha fazla çalışıyor? Kim daha başarılı? Kim daha fit? Kim daha mutlu görünüyor? Kim daha güzel? Kim daha yakışıklı? Özellikle sosyal medyada son dönemde hayat biraz daha görünür performansa dönüşmüş durumda. İnsan bazen fark etmeden kendini başkalarının hayatıyla kıyaslayabiliyor. Yapmıyorum diyen yanılgıya düşebilir, bakın söyleyeyim. Farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz. Ve günümüzdeki birçok araştırma bundan bahsediyor. Sürekli karşılaştırma hissinin üzerimizde yarattığı etki ne mi? Kişinin memnuniyet algısını düşürüyor. Ne kadar mutluyum, ne kadar memnunum hayatımdan dediğimizde maalesef bu ivme düşmüş durumda. Yani mutluluğumuzu etkiliyor. O yüzden geçmişe dönüp bize ilk öğretilenlere bakmamız gerekiyor. Neydi o? Belki hatırlayanlar olabilir. Hayatta sadece kendinle yarış, başkalarıyla değil. Çünkü bunun bir sonu yok.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bir gün bugün. O yüzden sadece bir bayram deyip geçmiyoruz, aynı zamanda bir hatırlatma. Atatürk bu ülkenin geleceğini gençlere emanet ederken gençliğin gücüne, aklına, umuduna inandı ve bugünün gençleri ise nasıl bir dünyanın içinde büyüyor. Zaman zaman sorguluyoruz. Hızlı bir hayat, sürekli değişen gündemler, gelecek kaygısı, sosyal medya baskısı, bitmeyen bir yetişme hissi. Günümüz gençlerinin içinde bulunduğu hayat, değil mi? Ama tüm bunların içinde hala üreten, düşünen, mücadele eden gençler var. Tam da bu yüzden 19 Mayıs bugün hala çok kıymetli.

Gençlere sadece sorumluluk değil, güven veren bir miras bırakıldı çünkü. Dolayısıyla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı için emek veren herkese minnet ve saygıyla yayınımıza devam edelim. Senden

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Garaj Oto Ekspertiz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

Dinleyicilerimiz arasında sessiz sakin yapısı olanlara soralım. Sizi böylesine sakinleştiren, sessiz tutan nedir? Yaşadıklarınız mı? Anlatsam film olur diyenlerden misiniz siz de? Evet, herkes benzer şeyleri düşünebilir ama çoğunlukla anlatılan hikayeler film olmaz. Anlatılan hikayeler roman olmaz. Üzerinde ciddi bir kurgusal etki vardır. O kurgusal etkiyi çıkarmadan, filmin romanın matematiğini oluşturmadan ve içine biraz da kurgu unsuru eklemeden kimsenin hayatı, kimsenin yaşamı film olmuyor. Ama şunu söyleyebilirim, niye sessiz sakin kalıyoruz? Çoğunlukla yorulduğumuzda. Evet, üzüldüğümüz zaman düşünülür ama yorulduğumuzda demek daha doğru. Mesajlara geç dönüyoruz, bazen telefonlara bakmak istemiyoruz. Kalabalık çoğu zaman yoruyor. Zihinsel yorgunluk insanın sosyal enerjisini düşürür denir. Yoğun stres dönemlerinde bireylerin içe kapanma eğilimini arttığı biliniyor. Yani bu sakinlik, sessizlik, kırılganlık değil, tükenmişlik olabiliyor çoğu zaman. Dolayısıyla yaşadıklarımızdan ziyade yorulmaktan dolayı sessizleşiyoruz.

Şimdi sizlere ilginç bir konudan bahsedeceğim. Konu telefon ama telefonu nasıl kullandığımızla alakalı. Bir ortama giriyorsunuz. Restorana gittik, kafeteryaya gittik ya da bir davete. Masaya oturdunuz, elinizde telefon. Telefonu masaya koyma şeklinizin bile karakterinizle ilgili ipuçları verdiğini biliyor musunuz desem? Kimi telefonu masaya ekranı aşağı bırakacak şekilde koyar. Çünkü dikkati dağılmasın ister. Ya da karşısındaki insana odaklandığını göstermek için bunu yapar nezaketen. Kimi telefonu hiç masaya koymaz, cebinde tutar. Daha kontrollü, daha mesafeli bir alan kurar. Bir de telefonun sesi açık şekilde masaya bırakanlar var. Bildirim gelsin, herkes duysun. Çünkü sürekli ulaşılabilir olmak onlar için daha normaldir. Sessiz alanlar vardır. Genelde bulunduğu ortamı bölmek istemeyen kişiler olarak yorumlanır. Davranış araştırmalarından ortaya çıkan bir telefon kullanma biçimi bu, sosyal ilişkilerdeki dikkat ve iletişim alışkanlıklarıyla bağlantılı deniliyor. Yani telefon kullanmak sadece cihaz olarak değerlendirilmiyor artık, küçük bir karakter göstergesi haline aldı. Bir uzvumuz gibi neticede, ayırmıyoruz yanımızdan. Peki siz hangisisiniz? Masaya koyanlardan mı, cebinde tutanlardan mı, yoksa ekranı ters çevirenlerden mi?

0: 9 Mayıs 1919. Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Reklam. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havada kanada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin, havada kanada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri

0: Hudson.
1: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.

nasıl bir gün geçiriyorsunuz bilmiyorum ama belki biraz yorgunsunuz, belki hiçbir şey yapmak istemediğiniz bir gündür. Ama hiçbir şey yapmak istememek tembellik midir? Çoğu zaman değildir aslında. İnsan bazen durmak, biraz frene basmak istiyor. Sessiz kalmak, sakin kalmak, düşünmemek, hatta biraz nefes almak istiyor. Hepimizin hayatında oluyor bunlar. İnsanız neticede. Çünkü hayatın temposu, gündemler, stres derken zihnimiz gerçekten yorulabiliyor. Ama sonra bir yerden yeniden ayağa kalkıyoruz. O ışığı istiyoruz, o ışığı görmek istiyoruz. Yeniden çalışıyoruz, yeniden üretiyoruz, yeniden mücadele ediyoruz. Belki de bu bizim en güçlü taraflarımızdan biridir. Evet, milletçe. Çünkü azim, mücadele, vazgeçmeme duygusu bizim ülkenin ruhunda var. Bizim insanımızda var. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe bıraktığı en büyük mesajlardan biri de bu aslında, değil mi? Umudu kaybetmeden devam etmek. O yüzden bugün biraz daha yorulmuş hissetseniz bile içinizde yeniden başlayacak gücün olduğunu unutmayın. O bizim genlerimizde var. Bizim atalarımızdan gelen o ruh da var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sizlere güzel bir gün diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin Kral Pop'ta yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerinin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi. Manchester City'de 10 yıllık Pep Guardiola dönemi sona eriyor. İspanyol teknik adam 19 kupa kazandığı ve dünya devi haline getirdiği İngiliz kulübünden sezon sonunda ayrılmaya karar verdi. Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisi ilk maçında Parmaspor'da Gaziantep Basketbolu ağırlayacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar-Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Çeşit çeşit getir. Bir mutluluk getir.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance.

0: yolculuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere...

Midlife ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu bugün. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda diye konuştu. Sürecin siyasi bir hedef değil, Türk milletinin birliğini geleceğe taşımak olduğunu belirtti. Yasa dışı bahis ve bağlantılı kara parayla mücadelede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kapsamlı bir eylem planıyla çalıştıklarını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyona değindi. Arkasında ciddi bir MASAK takibi var dedi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyonda gelişme var. Gözaltındaki 25 şüpheliden 15'i tutuklandı. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da bulunuyor. DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezi 3 ilde operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından bombayla imha edildiği ancak ocak sahibi tarafından yeniden açıldığı belirlendi. Yakalanması için çalışma başlatıldı. NATO-İran savaşı nedeniyle Türkiye'deki hava savunmasını güçlendirmişti. Bu çerçevede Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi en geç Haziran sonunda Türkiye'ye kurulacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanak geçişleri çarşamba günü de sürecek. Yarın İstanbul, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün bayram, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs 1919'da kurtuluşumuz için verilen mücadelenin başlangıcı kabul edilen gün, atamızın Türk gençliğine armağanı ve Atatürk'ü

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: I got a good feeling. I got a good.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Aragaz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok, aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş.

0: biz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Yeni haftaya başladık. İkinci günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Kutlu olsun bir kez daha. Gün içerisinde sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikler gün boyu devam edecek. Akşam saatlerinde ise sevdiğimiz sanatçılarımızın performansları olacak. Birçok şehirde düzenlenecek etkinliklerle bu bayramı coşkuyla, gururla, minnetle bir arada omuz omuza kutlamaya devam edeceğiz gün içerisinde. Kortej yürüyüşleri de bu arada belirli noktalardan başlayarak birçok bölgede gerçekleşiyor olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın, atamızın Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü bir kez daha kutlu olsun diyelim ve Norm Ender, Ebru Gündeş bir çift gözle devam.

Bazı bölgelerde yağış uyarıları var. Dolayısıyla etkinliklerle ilgili programlarda takip edilmesi gereken durum, hava durumu raporları, yağışın el vermediği bazı etkinliklerde olacaktır. Detaylar paylaşılırsa resmi makamlarca sizlere de süre içerisinde gelirse bir haber aktarıyor olacağız. Birazdan da gerçekleşmesi planlanan etkinliklerle ilgili akşam programı ile ilgili detayları paylaşacağım. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Düşüncelerinizi bize aktarırsanız birazdan yer vereceğiz. Şimdi Kral Pop Radyo'da APO dinleyelim. Nasıl?

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele kılçık.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak

0: etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslında.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Anların dondurması Oando. Oando.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

Ezgi Bahçeli Evler'den mesajı gönderdi. Atamızın yolunda bize emanetine sahip çıkarak işaret ettiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Sonsuza kadar minnet ve sevgiyle. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diye gönderdi. Akın Ankara'dan, bir milletin yeniden doğuşu 19 Mayıs 1919'da başladı. Atamıza minnetle kutlu olsun.

bayramımız. Bu güzel bayram gününde atamızın bize emaneti ülkemize sahip çıkarak sorumluluğumuzun büyüklüğünü anımsayarak gururla kutladığımız Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. İstanbul'dan Gamze'nin gönderdiği mesaj, gönderilen birçok mesaj var. Teşekkür ederiz gönderdiğiniz için. İlk ulaşan mesajların üçüne yer vermiş olduk Kral Pop Radyo'da. Hepimizin ortak duyguyla, gururla, minnetle, coşkuyla kutladığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızın 107.

0: serinim.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Vavakars. Reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Önümüzdeki hafta Mayıs ayının son haftası Kurban Bayramı tatili olacak. Kutlamayla geçirdiğimiz Mayıs ayının son günleri diye niteleyebiliriz Mayıs ayının ikinci yarısı itibariyle. Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Önceki saatte de dile getirmiştim. Gün içerisinde 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte kutladığımız etkinlikler var. O etkinliklerde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere konser etkinlik programı, bugünün akşam programını birazdan aktaracağız. Hepsini paylaşabilmemiz mümkün değil. Elimizden geldiğince belli başlı şehirlerimizi, ülkemizin her noktasında bayramımızı kutlamaya etkinliklerle devam ediyoruz nihayetinde. Kral Pop Radyo'da şimdi Manifest ve Daha İyi Zamanı.

0: evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da. Mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

Erciyes. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde money kampanyalarından 2 kat daha fazla money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros, hepinize
1: iyi gelecek. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford

0: güvercin.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: yerin hiç dolmayacak.
1: Bu sabahın erken saatlerinde etkinlikler düzenlenmeye başladı. Yarın da devam edecek etkinlikler var. Birçok program var belediyelerimizin organize ettiği. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu süreç içerisinde. 19 Mayıs etkinliklerinde kortej yürüyüşleri akşam saatlerinde başlayacak. Konserler olacak az önce söylediğim gibi. Özellikle İstanbul'da kutlamaların merkezlerinden biri Maltepe etkinlik alanı olacak. Zeynep Bastık, Bedük ve Baran Mengüç sahne alacaklar. İlçelerde de birçok konser gerçekleşecek. Maltepe pistinde Melisa, Sagopa Kajmer, Gazi Osman Paşa'da, Demet Akalın, Beykoz'da, Pinhani Bağlarbaşı'nda, Bahçeli Evler'de APO var, Pendik'te Çelik var, Sultanbeyli'de Tuğçe Kandemir var, Mehmet Erdem Kartal'da, Başakşehir'de Bilal Sonses. Bu akşam 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahnede olacaklar. Ayrıca bugün birçok spor etkinliği de gerçekleşti. Önceden planlanan organizasyonları da takip eden vatandaşlarımız bu spor etkinliklerinde de kimileri yer aldı, kimileri bu heyecana ortak oldular, olmaya devam ediyorlar. Birazdan İzmir-Ankara programına da göz atarız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Ahiyan.

Az önce bu akşam 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 107. yıl dönümü etkinliklerinde İstanbul'da sahne alacak sanatçılarımızın programına göz atmıştık. Ankara'da ise bu akşam Ece Seçkin ve Ankara Ekos Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda sahne alacaklar. İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Menemen'de Semih Cenk konseri düzenlenecek. Bursa'da Poezi var bu arada. Kocaeli'de de Gökhan Türkmen, Gebze Millet Bahçesi'nde de Fatma Turgut. Etkinliklerle ilgili bu akşam düzenlenecek programlarla ilgili belli başlı sanatçılarımızın yer alacağı alanlara hızlıca bir göz atmış olduk. Her ilimizde, her şehrimizde, her sokağımızda, her mahallemizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı hep birlikte coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz.

0: 19 Mayıs 1919. Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Bolero. Bolero. Bolero. İç giyimden çoraba, her anımda yanımda o. Bolero.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol,

Tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi Deniz Bonus.

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Taze taze getiriş, bir mutluluk bir mutluluk bir mutluluk getiriş.
3: Agesa ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele kılçık koy.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Pop, pop, kral
2: pop. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için

çok gururlu, minnet dolu bir milletiz. 107. yılı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızın. Tabii kolay kazanılmadı. Biliyoruz imkansız gibi görünen birçok mucizeye şahitlik ettiğimiz, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına bir kez daha rahmetle, minnetle ve onların bize işaret ettiği emanetlerine sahip çıkarak nice bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Yarın Freiburg'la Aston Villa saat 22'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi,

0: ekibi rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi. Öte yandan Safi'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Antonio Conte Napoli'den ayrılıyor. İtalyan basını 56 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda kulübe veda edeceğini duyurdu. Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisi ilk maçında Parmaspor'da bugün Gaziantep Basketbolu ağırlıyor. Mücadele saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar-Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Pop, pop,
5: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus Bay J'yi sunar.

Kutlu olsun. Kral Pop Radyo'da yayın durmaz 55 yaşında gencecik biri olmama rağmen. Tatil yapmak yerine yayınımı sunmak için yine stüdyoya geldim. Adım Bayci ve eğer bugün ben yayın yapmayacaksam kim yapacak? Neden diye soracak olursanız da bu ülkede 12-24 yaş arası gençlerin en çok dinlediği sunucuyum. Gelecekte gençlerimiz olduğuna göre, ben de emekliliğime gün saydığıma göre onlara hizmeti kesmek akıllıca olmaz diye düşündüm. Aman. Seni şu anda dinledikleri için sen yaşlanınca sana çok iyi bakacaklarını mı düşünüyorsun Bayci? Pek sanmıyorum. Daha çok değişen dünyada kendi dertlerine düşmüş olacaklar gibi görünüyor. Ama olsun, madem morale ihtiyaçları var, yaşıtlarıma mı program sunayım ha? Teyzelere, dayılara mı program yazayım? Tabii ki her şey gençler için. Hepsini evladım gibi seviyorum ve evet, az önce önemli bir noktaya parmak bastınız. Nasıl kendi oğlum bana bakmayacaksa? Ya çocuk ne yapsın? Yurt dışına yerleşti. Yani ne yapayım? Her hapşırdığımda yanıma mı çağırayım? Ha? Yeni nesil modern bir baba olmaya çalışıyorum. Annem mesela İstanbul'da su faturası geliyor. Faturayı apartman girişinden alıp dairesine getirmem için Bodrum'dan İstanbul'a gelmem gerektiğini söylüyor. Anne diyorum. Hepsini otomatik ödemeye aldım. İşte diyor, böyle bir evlatsın. Ananı görmemek için evlatlık vazifeni bilgisayarlara devrettim. Bak. Kız anne diyorum, bak bu duygusal terör anne diyorum bu yaptığın. He evet diyor, o son evlendiğin kadınla hep bahar hep çiçek çünkü. Anne konuyu niye değiştiriyorsun, çarpıtıyorsun? Biliyorsun radyo programım için acı çekmem gerekiyor. Ve kadın doğasına ihtiyacım var. Neyse, gençlik bayramı diyorduk, nereden nereye. Annemle böyle. Rahmetli babamla her şey biraz daha kolaydı. Baba, bir şeye ihtiyacım var mı? Bak, bacağı koltuğunun altında hastaneye gidiyorsun. Yok evladım sen yorulma, ben hallederim derdi. Bacağı mı koptu Bayci? Yok, örnek verdim. Peki seninki kopsa oğlunu arar mıydın? Aramam, üniversitede kurumsal iletişim okudu, bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Çocuk 4 yıl boyunca marka dili, kriz yönetimi, kurumsal aidiyet filan öğreniyor. Sonra mezun oluyor. İlk işi bir şirketin Instagram hesabına harika bir ekip ruhuyla haftaya başladık yazmak oluyor. Meslek mi bu? Aslında bölümün özeti şu. İnsanlara kötü şeyleri güzel anlatmayı öğreniyorsun. Ya mesela şirket batıyor. Yapısal dönüşüm sürecindeyiz gibi bir şey yazıyor mesela. Mesela zam yok. Manevi motivasyonu önemseye başladığımız bir döneme girdik. Birileri kovulacak mesela. Kovuldun. Kariyer yolculuğunuz için yeni fırsatlar yaratıyoruz. Şirketin en sevilen elemanı yani. Bu kadar sevilen bir babadan böyle bir evlat. Gerçekten. O kadar iyi eğitim almış ki. Şu anda işsiz mesela, şey diyor bana. Baba, şu anda profesyonel geçiş dönemindeyim. Diplomasının gerçek kullanım alanı da şu olabilir diye düşünüyorum. Akrabalar ne iş yapıyorsun diye sorunca 3 dakika teknik konuşup aslında hiçbir şey söylemeden ortamdan kaçabiliyor. Neyse, kurumsal şirketler hemen hemen her işi robotlara teslim etmek üzere. Bu yetenekleriyle benim oğlan dolandırıcı falan olsa da iki nefes alsak bari ya. Kutlu olsun bayramınız. Bay J. Kral Pop Radyo'da canlı yayında. Ayrılmayın lütfen.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bolero. Bolero. Bolero. İç giyimden çoraba, her anımda yanımda o. Bolero.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Kale Kilit.
5: Gençlik Haftası Vatan'da 18-22 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 aktif, TWS kulak içi Bluetooth kulaklık tüm renkler 1149 liraya, Huawei Band 11 tüm renkler 2199 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçık Hocam.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
1: değerinde Trink Sat. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
7: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
8: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Merhaba millet, bugün 19 Mayıs 2026 Salı. Hem Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı hem de bayram tatili atmosferiyle ülke olarak enteresan bir ruh halindeyiz millet. Büyük bir bölümümüz şu anda mangal. Mangal başında, yani duygular arasında geçiş hızımız Formula 1 seviyesi. 19 Mayıs çok önemli bir tarih, bir milletin yeniden ayağa kalkmasının sembolü. Gençliğe güvenin ilanı. Atatürk gençliğe ülkeyi emanet etmiş. Bugünün gençliği emanetin üstü, sosyal medya biraz fazla ağırlık veriyor olabilir. Bence. Ama bu bir eleştiri değil. Her neslin kendi bir düzeni var sevgili arkadaşlar. Bizim nesil de az mükemmel değildi. Yani biz de ansiklopedinin içinde para saklayıp zengin olduğumuzu düşünüyorduk mesela. Ama güzel ülke be. Bayram olunca herkesin içinde minicik de olsa böyle bir umut açılıyor. Sanki yarın daha iyi olacakmış gibi. En azından bugün birbirimize biraz daha fazla katlanabiliyoruz. Trafikte bile insanlar korna çalmadan önce bir saniye diyor. Bugün bayram, yarın yine deliririm. Bugün korna çalmayacağım ya. Basmıyorum ya. Onun dışında Kral Pop Radyo ekibi full kadro yayındaydı. Ben günün son canlı sunucusuyum. Sonra yerimi sadece bu kanalın kesintisiz harika Türkçe pop müziğine bırakıyorum. Ve reytingimiz yine benimki kadar yüksek devam ediyor. Beni niye çalıştırıyorlar en ufak bir fikrim yok gerçekten. Belki de söylentiler doğrudur. Rahmetli babamla patron uzaktan kuzendir. Gerçi babamın kütüğü Pisa, Livorno'da, İtalya'da. Patronunki Niğde'de. Yani bu iş nasıl oldu bilmiyorum ama... başıma gelen iyi şeylerin altını kazıyıp sebebini araştırdığım yıllarım geride kaldı. Şimdi sadece arkama yaslanıp para yiyorum. Evet. Çok az bir para ama yiyorum. Evet, arkadaşlar soruyor. Bayce ne haber? İyidir kanka, para eziyorum. Kaç para eziyorsun Bayce? 300 lira. 300 lira. Çay söyleyeyim mi? Bu ülkede insan bazen hayatındaki bütün ekonomik sorunları tek bir sıcak içecekle çözülebilecek kapasiteye sahip. Maaş yatmadı, faturalar gelmiş, vergi var, stres var. Ama biri geliyor demli çay koydum diyor. Ha? Bir anda sistem yeniden boot ediyor seni. Bir de radyoculuk. Acayip bir meslek millet. İnsanlar dışarıdan bakınca ne güzel işliyor. Tabii canım, kapalı bir odada kendi kendine konuşuyorsun. Görünmez milyonlarca insanın seni sevip sevmediğini idrak etmeye çalışıyorsun. Sonra eve gelip kedilere hayatını anlatıyorsun. Gayet normal bir kariyer yolu ya. Gerçekten öyle. Bravo valla. Ama şikayet ediyor gibi olmayayım şimdi. Çünkü bu ülkede hala bir yerlerde, arabasında, mutfağında, nöbette, yolda, yalnız ya da kalabalığın içinde bizi dinleyen insanlar varsa, insan yaptığı işi biraz daha sahipleniyor, seviyor, ciddiye alıyor. Hatta bazen kendini işe yarıyormuş gibi bile hissediyor. Ki beş para etmediğimi defalarca yüzüme haykırmış olan sayısız kadının yaşattığı travmaların ardından benim için oldukça yeni bir duygu, işe yarıyor olma hissi. Kutlu olsun millet. 19 Mayıs'ın ruhu, umudu, enerjisi hepimizin üstünde olsun. Ayrılmayın, burası Kral Pop Radyo.

Umarım gününüz iyi geçmiştir hepinizin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Biliyorsunuz gençken ben de o eski usul stat gösterilerinden birine katılmıştım. Sınıfın en güzel kızını eş olarak istiyordum ama bana inanılmaz kart bir şey çıkmıştı. İnanılmaz. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Güzel kızın eşinin kolu kırılsa ve eş olduk. Tam babamın mafyayla çalışmaya başladığı döneme denk geliyor ama ben bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Denk geldi. En iyi bayram kutlaması burası Kral Pop Radyo. Ben Bahçe ve ekibim bu harika tatil gününde de hizmetinizde canlı mikrofon başındayız. Niye biliyor musunuz? Çünkü bayramlarda tatil yapabileceğimiz adam akıllı bir iş bulamadık. Onun için. Evet. Bu arada aslında bugün izin kullanabilirdik ama özellikle gelip çalışmayı tercih ettik. Çünkü izin yapsaydık şikayet edecek bir şeyimiz olmayacaktı. Artı radyo sunucusu maaşıyla ayın 19'unda neyin tatilini ne yapacağız, nereye gideceğiz?

Çay koy, çay koy. Vallahi çay rengine döndüm ya. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Daha saçma bir şey duymadım arkadaşlar. Ya çocukların bayramı zaten, gençlerin ya. Her Allah'ın günü zaten erken kalkıyorlar okul için. Bırakın atalarımızın onlara hediye ettiği bu özel günde biraz uyusunlar he. Değil mi? Sonra ne gerekiyorsa yap. Bir de şey derler. Annemizi bugün üzmeyelim. Yani diğer günler olur öyle mi? Zaten ben bunları söylüyorum da işte akşam şovu sunmanın bir iki handikapı var. Yani akşam sunucusuyum. Geçmiş bitmiş okazyonları tekrar tekrar sunan bir insanım. Ama bu saatte program yapmanın da avantajları var. Ofis çok ıssız ve sessiz oluyor. Ve iyi anlaştığınız iş arkadaşlarınız da varsa ofisin size vaat ettiği bazı kolaylıklardan faydalanıp faydalanmamak tamamen sizin elinizde. Evet. Ve bazıları bardağı yarısı dolu görür. Bazıları yarısı boş görür. Ben garson kızın güzel yüzüne bakarım. Evet. Bardakla ilgilenenler zaman kaybından hayatlarını kısaltırken ben ömrümü ömür katarım. Evet. Ömrüm. Benim ömrüm. Ama merak etmeyin, sadece benden hoşlandığını fark ettiğim, elinde yüzük olmayan bekar veya bekar taklidi yapan garson kızlardan bahsediyorum. Benim de elimde yüzük olmadığı dönemlerde, manyak değilim ben. Sadakatsiz de değilim. Yani belki biraz. Ama tek zararım kendime. Vallahi şu halime baksanıza ya. 50'li yaşların ortasında. Aptalca bir söz yüzünden yarın kaybetme ihtimali olan radyo işinde çalışan çapkın bir insanım ya. Vallahi başkanlığa adaylığımı koysam ben kendime oy vermem. Açık konuşun. Şaka. Bunların hepsi şaka. Ben temiz duyguların insanıyım. Bunları sadece beni gereğinden fazla sevip obsesyon haline getirmeyin diye. Onun için yapıyorum. Erkeğin hamuru yalan dolanmış. Sözüm meclisten dışarı. İngiliz araştırmacılar erkeklerin kadınlardan daha çok yalan söylediğini ve yaptığından daha az suçluluk duyduğunu belirlemiş. Sevgililerinin yalan söylediğinden şüphelenen kadınlara bilim insanlarından yanıt gelmiş. İngiliz araştırma şirketi erkeklerin çok daha fazla yalan söyledi. Buna göre erkekler günde 3 yılda ortalama 1092 kez yalan söylüyor. Günde 2 kez yalan söyleyen kadınların yıllık yalan skoru da 728. Bayağı aynı yani. Bayağı aynı. Hiç ne olacak yani? Ha 3 ha 2 yalan yalandır. 3 tane küçük yalan söylüyorumdur. Kadın bana hayvanlarcasına kötü bir yalan söylüyordur mesela. Ne oldu şimdi? Araştırmaya göre erkekler en çok kötü alışkanlıklarını, kadınlarsa duygularını gizlemek için yalana başvuruyor. İşin daha da ilginç yanı, yalan söyleyen erkeklerin çok azı suçluluk duyuyor. Bilim Müzesi'nin desteğiyle gerçekleşmiş 3000 kişi incelenmiş. Bilim insanları araştırmanın nöroloji, genetik ve psikolojiye ışık tutacağını... Bence yalana tukaka demeden önce yalanları ikiye ayırmalıyız. Bir tanesi zarar verip kalp kıranlar, bir tanesi de karşındaki insanı iyi hissettirmek için söylenir. Mesela karım 10 kilo aldı ve ben bunun farkındayım. Aa aşkım sen kilo mu verdin desem neden kırılsın ki? Büyük ihtimalle sadece kolpacı olduğumu düşünecek. Aldım. Bu arada bir erkek günde ortalama 3 yalan söylüyor diyorlar ya. Yani istatistik nasıl tutuluyor bilmiyorum ama bazı erkekler zamanın çok ilerisinde o bence.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
7: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly

0: ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: olsa Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.tr.com.tr'de. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep
1: iyi sigorta. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Evin her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
5: Türksel gücünde.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam.

0: Çok büyük bir yıldız olabilirdim dinleyiciler. Ama radyoyu çok seviyorum. Bir de büyük bir yıldız olamamış olmam konusunda mazeret olarak göstermek için bir şeye ihtiyacım vardı. Radyo çok faydalı oldu. Yani bana sahip olduğunuz için mutluysanız bunların sebebini bilmenizde fayda var diye düşündüm. Yeni bir ilaçtan bahsediliyor. Millet, bilim insanları bu yeni ilaca The Barbie Drug adını vermişler. Barbie ilacı, sıkı durun, insanı bronz tenli yapıyor, kilo verdiriyor ve iktidar arttırıyor. Arizona Üniversitesi'nde cilt kanserine çare ararken, zaten bir kansere çare bulmayın olur mu? Hep başka bir şeylere yarasın o ilaçlar. Melanotan 2 adlı hormonu incelemişler. Bir grup erkekte güneş ışığında kalmadan bronzlaşma sağlanmış. Bir de sürpriz, kullanan erkeklerde aynı zamanda uyarıcı görev görüyor ama aynı zamanda kilo vermelerine de yardımcı olmuş. Kullanan erkeklerden biri ilacın diğer ilaçlardan çok daha iyi olduğunu söylemiş.
1: Hangi diğer ilaçlar bu Ayşe?
0: Her şeyi konuşamam ben bu radyoda. Daha hızlı çalışıyormuş ilaç ve daha kolay. Yani kolay derken matkapla deldikten sonra taşlama ve silikon çekme işlemine gerek kalmıyor anlamında. Neden? Daha kolay derken bir hap suyla yutmuyor. İlaç süper. Yalnız erkeklere hitap ediyor.

adının Barbie ilacı olması biraz tedirgin edildi. Yani Moltok, Zartomex falan gibi bir isim daha fazla güven veriyor. Böyle siz de fark etmişsinizdir. Hemen herkesin tatil yaptığı, resmi tatil olan bu 19 Mayıs gününde çalışıyorsam her zamanki beynimi kullanmıyorum. Fark etmişsiniz. Yedek beynim olan beyinciğimi kullanıyorum. Ona diyorum ki beyinciğim diyorum ama adı beyin olsa ben yine beyinciğim derdim. Çünkü birinden bir şey rica ederken nazik olman lazım. Kadınlarla tecrübelerimden biliyorum o açıdan. Dedim ki bak, esas beynimi dinlendirmek istiyorum. Birkaç günlüğüne yerine bakar mısın? Bakarım diyor. Bakarım ama bir şartla. Neymiş şart? Yaparız mümkünü varsa. 4 gün bilgisayar oyunu oynamayacaksın. Geberiyorum burada. Yetti ama. En sevdiğim radyo kanalı olan Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. En sevdiğim radyo derken şunun garantisini de açıkçası veremiyorum. Yani yarın 2 katı maaşlı bir radyo transferi olursam aynısını o radyo için söylemeyeceğimin garantisini veremem. Ama siz her zaman bilin ki bunu sırf para için yapıyor olacağım. Yoksa burada... Evet, burada da kısmen para için yapıyorum ama açık söyleyeyim, hayatımda para dışında sebeplerden böyle bir sıcaklık duymaya başladım Kral Pop Radyo'ya, anladın mı? Belki de klima çalışmıyor, klima yok, ondan olabilir, neyse. Asistanlarıma da İngilizce dersi veriyorum. Şimdi o bitti, mikserleri falan kullanmayı. Bunlar yeni asistanlarım. İlk seferinde mikserdeki düğmeleri açmayı ve kapamayı gömlek düğmelerimle öğretmeye çalıştım. Kaçtılar. Oysa ki biliyorsunuz Bay J ne yaparsa yapsa asla kötü niyeti yok. Mikserimi bozsunlar ilk denemelerinde.

0: gündemde bir araya getirdik. Haber portallarının tamamında 107 yıllık emanet Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağanı, gençlik ve spor bayramı manşetlerde. Kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını kral ailesi olarak saygıyla ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Net gündemde ilk durağımız NTV Haber portalındayız. İlk manşet Gülistan Doku soruşturmasında kritik adım. Doku'nun 6 yıllık sessizliğinin ardından hareketlenen dosyasında bugün kritik bir adım geldi. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Soner tarafından kullanılan 5 araç DNA incelemesi yapılmak üzere başkent Ankara'ya gönderildi. TRT Haber'e uzanalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalara bakıyoruz. Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Sözcü ise özel hastanede para tuzağı manşetiyle karşılıyor bizi. Elazığ'da bir özel hastanenin yoğun bakımda hastaların cihazlara bağlı olmadan tutulduğu ve cihazların hasta varmış gibi çalıştırıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerde sağlık kuruluşunun mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü, kamuya zarar verdiği ve haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Doktor, hemşire, hastane personeli ve kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'ndaysa manşetlerde Sumut filosu var. Küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin bir açıklama geldi. İsrail unsurlarının Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden Munki, Kyrakos, Elengi, Giorama, Alkyon ve Zefiro isimli teknelere silah doğrulttu ve kurşun sıktığı belirtildi. Saldırı sonrasında bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişim kesildi. Filoda Sirius, Lina ve Caba Blanco isimli teknelerin ise yoluna devam ettiği aktarılmış. Net gündemde Haber Türkiye uzanıyoruz. Donald Trump'ın açıklamaları manşette ve son dakika etiketiyle. Dün İran'a saldırıyı ertelediğini duyuran Amerikan Başkanı Trump şu sıralarda yine konuşuyor. Beyaz Saray bahçesinde soruları yanıtlayan Trump, İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama henüz emin değilim dedi. Olası saldırı içinde hafta sonu ya da gelecek hafta başında olabilir ifadesini kullandı. Trump ayrıca dünyanın benim nöbetimde havaya uçurulmasına izin vermeyeceğim de dedi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almanın da psikolojik olarak önemli olduğunu aktardı. Ve net gündemde bugünün kapanışını Star Haber'le yapıyoruz. UEFA Avrupa Ligi final maçı için Aston Villa ve Freiburg taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı. Mücadele yarın saat 22'de Dolmabahçe'de oynanacak. Yarın saat 11'den sonra ise Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda çok sayıda yol trafiğe kapanıyor. Barbaros Bulvarı ile Çırağan, Dolmabahçe ve Süleyman Seba caddelerine araçla girilemeyecek. Dolmabahçe Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar ve Maçka caddeleri de trafiğe kapalı olacak. Galata Köprüsü, Sıra Selviler, Tersane, İnönü ve Mete caddelerinden de araçla geçişe izin verilmeyecek. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Yarın Freiburg'la Aston Villa saat 22'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi. Öte yandan Safi'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Antonio Conte, Napoli'den ayrılıyor. İtalyan basını 56 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda kulübe veda edeceğini duyurdu. Türkiye Basketbol Ligi Playoff final serisi ilk maçında Parmaspor'da bugün Gaziantep Basketbolu ağırlıyor. Mücadele saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Millet, burası sıradan bir radyo değil. İyi günler, iyi akşamlar. Sıradan bir müzik çalmıyoruz ve ben Bahçe bu saatlerde özel olarak hayatta bir tek eğlenceli günü bile olmamış, suratsızlığı kendine yaşam felsefesi edinmiş insanlara hayatlarının ilk kahkahalarını attırma vazifesiyle buraya getirildim. Evet, zor bir görev ama birilerinin bu kamu hizmetini yapması gerekiyordu millet. 19 Mayıs 2026 tarihte gerçekten önemli bir gün.

çalışan herkes için kesinlikle öyle. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'da Anadolu toprağına ayak bastı ve milli mücadele başladı. Bu arada genel kültürünüzü biraz cilalayayım. Bugünün Gençlik ve Spor Bayramı ilan edildiği yıl 1938'dir. 1981 yılından itibaren de Atatürk'ü anma günü olarak da kutlanmaya başlandı. Büyük lider Atatürk, ben 19 Mayıs'ta doğdum demişti. Kendisini her zamanki gibi büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz. Gelelim tarihin diğer garip sayfalarına. Tarihte bugün 19 Mayıs 1846'da Robert Bailey Thomas öldü. Aa, üzülmeyin. Gözyaşları sel oldu akıyor. Ama eminim aynı zamanda bu adamın kim olduğunu da deli gibi merak ediyorsunuzdur değil mi? Thomas Bailey. Ya, bu muhteşem kişi zamanında çiftçinin almanağını yazmıştı. Yılın hangi zamanı? Bu arada kedimin sesi geliyordur. Evden yayın yapıyorum biliyorsunuz. Tam bir ruh hastasına dönüştü hayvan. 24 saat miyavlıyor. Bir rahatsızlığı da yok. Sadece manyak. Sonra... Şimdi... Çiftçinin almanağı ne? Yılın hangi zamanı, havanın nasıl olacağını, ne zaman yağmur yağacağını filan tahmin ederdi. Sonra bir gün tahminlerinden biri tamamen tesadüf tutunca adamcağız şok geçirip ölmüş. İşte vizyon, işte erken gelen başarı sevinci. Ya biz bugün geleceği tahmin etmek için yapay zekaya tonla para döküyoruz. Adam bir yağmuru tutturdu diye tahtalı köyü boylamış. Böyle bir şey olmaz. 19 Mayıs 1940. Şimdi Beşiktaş'ın kullandığı Dolmabahçe Stadyumu'nun temeli atıldı. Bak burası çok önemli. Dolmabahçe futbol takımına ne olmuş ki o günden beri? Yani koskoca stadyum yapmışsın. İnsan bir tane de Dolmabahçe Spor Kulübü kurar. Değil mi? Yani saray personeli hafta sonları kendi arasında çift kale maç yapsaydı bak. Neyse. Havaya bakıyorum. Tam olarak zaman düğün zamanı millet. Havalar azıcık ısındı mı insanlar hemen bu uzaktan sesi hoş gelen. Dışı seni, içi beni yakan kurumsal yalnızlık gidericinin... Yani evlilik kurumunun bir parçası olma vaktinin geldiğini düşünür ama evlilik tıpkı davul gibidir. Bahçenin bu lafını bir kenara yazın, unutmayın. Bir araya geldiğinizde o hoş sesli, çıtı pıtı, narin, küçük darbuka birkaç yıl içinde her gece kafanız içinde güm güm öten bir Ramazan davulundan önce tırrık tırrık diye gitmiyor yani. Bom bo bo bom bo. Bir de o nikah masasında gözlerinin içine bakıp ben seni her halinle çok severim, aşkımız sonsuza kadar sürecek derken de ileride mesela benim 6 ay sonra... Aynı şekilde düşünmeyeceğiniz kesin olduğu için şimdiden yalan söyleyip günah işlemeyin. Zaten bu devirde düğün salonu tutmak, altın almak, ayrı bir hayatta kalma mücadelesi. Evlenmek yerine birbirinize hisseli fon alın. Daha kârlı, en azından boşanırken değer kaybetmez. Bay J, ben burası Kral Pop Radyo. Size program sunduğum için gerçekten çok mutluyum. En azından öyle görünmeye çalışıyorum. Bunun benim için sadece bir geçim kaynağı olması, faturaları ödeme zorunluluğundan kaynaklanması üzücü. Bir insan sırf... Ne bileyim evin masraflarını denkleştirmek için her akşam mikrofonda bu kadar neşeli, bu kadar enerjik olmak zorunda kalmamalı. Yazık. Neyse ki siz varsınız da bu çileli mikrofona değiyor. Ve sıradaki şarkı hayata pembe gözlüklerle bakan tüm iflah olmaz aşıklara gelsin o zaman.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
2: Mani'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Mani kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Mani kampanyalarından 2 kat daha fazla Mani kazanma fırsatı. Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
8: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Bunu kutluyorum. Umarım şu an dışarıdasınızdır, sokaklardasınızdır ve çok eğleniyorsunuzdur. Ben Bahçe, ekibimle birlikte bu nefis akşamda mutluluğunuzu pekiştirmeye, var olan neşenize neşe katmaya gayret ediyoruz. Ha, mutlu değilseniz de zorla mutlu etmeye gayret edeceğiz. Kaçış yok. Ama yok arkadaş, ben bugün mutlu olmak istemiyorum, canım sıkılsın, sürünmek istiyorum diyorsanız müjde. Ha, yine hala doğru yerdesiniz. Evet. Bir doz Bahçe Show, her derde deva, bünyeyi sarsar. Bastan tizden gireriz. Neye uğradığını şaşırırsın kanka. Şaka bir yana, 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en büyük, en radikal dönüm noktalarından bir tanesi. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basarak bu milletin kurtuluş yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 tarihlerinde İstanbul'dan başlayan o meşhur yolculuğu aslında koskoca bir kurtuluş dönemini simgeliyor. Samsun'a ayak basışını taşıdığı o devasa dönemi, Atatürk'ün büyük nutkunu doğrudan 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışıyla başlatmasından da çok net anlıyoruz. Bunu size burada kısaca hatırlatmak istiyorum. Çünkü bazen itiraf edelim. Hayatın keşmekeşinde bugünü sıradan bir resmi tatil gibi geçiştirip günün o derin anlamını unutabiliyoruz. Hepinizi tekrar sevgiyle kutlarım. Bayramınız kutlu olsun. Gelelim günün diğer spor ve gençlik mevzularına. Dünyada işler iyice çığırından çıkacak biliyorsunuz değil mi? İnsanoğlu tatminsiniz. İnsanoğlu kompleksli. Sözün meclisten dışarı. Dışarı. Evet, bu mahlukatın yanına gurur denen o aptallığı da koydunuz mu? Ah Tanrı hepimizi korusun. Bu insanoğlundan nasıl kurtulacağız bu türden? Bu gerçekten bilmiyorum. Ben de bu karmaşada formda kalmaya çalışıyorum. Düzenli spor yapıyorum, iyi besleniyorum. Proteinimi eksik etmiyorum ki yarın bir gün işler iyice sarpa sardığında kontrolün elimde olmasın. Kas gücü önemli arkadaşlar. Peki hazır spor bayramındayken soralım. Aslında neyin olimpiyat düzeyinde bir spor olması gerekiyor? Neyin Bayece? Neyin arkadaşlar? Sen söyle Bayece. Evet, fesatlık yok. Beni ne sanıyorsunuz? Ya, bu ulusal yayın yapanlar. Yani tamam, bakın. Flört. Peki flört neden resmi bir spor dalı sayılmıyor? Bilmiyorum. Çünkü gerçekten zor iş. Erkekler, kadınlar. Herkes bir yerlere gidip birbirini etkilemeye çalışıyor. Barlar, gece kulüpleri, sosyal medya. Bildiğin olimpik bir mücadele gibi. Eskiden erkek avcıdır, kadın avdır diye anladı. Ama o işler değişti. Günümüzde kadınlar da gayet oyunun içinde. Hatta sözüm meclisten dışarı ama bazıları transfer sezonuna çıkmış futbol kulübü gibi çalışıyor. Herkes birbirini analiz ediyor, puanlıyor, eliyor. Listeler hazırlanıyor. Toplantılar yapılıyor. İnsan... Oo evet, Hasan'ı masaya yatıralım. Hasan'ı masaya yatıralım. Konuşalım kızlar. Geçenlerde biriyle tanıştım. Sohbet ediyoruz. Mesleğini sordum. Dansçıyım dedi. Tamam dedim. Gayet normal bir cevap. Sonra sahne adını söyledi. Bambi. Ben de biraz güldüm de. Bambi mi? Güzel isimmiş dedim. Kız dedi ki sahne adı değil, gerçek adım. Pardon yalnız. Bütün komedi gitti bende. Ortamın komedisi dağıldı. Yani ben hala şaka yapıyoruz zannediyorum. Kız bana korkunç bir hayat hikayesi anlatacakmış gibi bakıyor. İşte annemi avcılar vurdu falan. Ben de içimden tamam Bahçe, fazla derine inmeden konuyu değiştir diyorum. Çünkü bazı sohbetler var. Yanlış bir cümle kurarsın, gece bir anda korkunç korku filmine döner. Zaten insan ilişkilerinin en zor tarafı da bu bence. Ne zaman şaka yapılır, ne zaman ciddi olunur kimse tam bilmiyor. Herkes cool görünmeye çalışıyor ama içeride ayrı bir panik yaşanıyor. Kimi fazla rahat davranıyor, kimi fazla anlam yüklüyor. Sonunda olay sadece iki insanın sohbet etmesi gerekirken Birleşmiş Milletler zirvesine dönüyor. Neyse, biz en iyisi avcılık işlerini de, ilişki stratejilerini de uzmanlarına bırakalım. Ben yani. Yavaş yavaş. Hadi sıradaki şarkı gelsin.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Kral Pop Radyo. Ben frekansların parayla satın alabileceği en rafine vizyon yani Bayce. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınızı en içten en elit dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde. Size sabaha kadar ter döktüğüm, aşırı sportif ve dinamik bir gün geçirdiğimi söylemeyi öyle çok isterdim ki. Ama maalesef hani o bir dönem hepimizi eve kapatan dijital izolasyon günlerinden kalma bir alışkanlıkla sevgili oyuncu sevgilim evde sıkıntıdan çıldırıp evdeki her şeyi boyamaya karar vermişti. Son kurbanı ne olmuştu? Koşu bandım hala pembe. Evet, pandemide pembeye boyadığı koşu bandı hala pembe. Bize bunu neden yaptın zalim diye sordum. O dünya güzeli suratıyla bana döndü ve bize değil aşkım, senin içsel enerjin için yaptım. Tamam yani eşimi kırmayayım diyorum ama bu durum yani berbat pişirilmiş lapa bir pilavı kalbi kırılmasın diye gurme yemekmiş gibi öve öve yemek gibi bir şey. Ben o koşu bandını her gün karizma tazeleyen bir adamdım ya. Yani. Şimdi her üstüne çıktığımda kendimi pembe dünyasında kaybolmuş plastik bebek gibi hissediyorum. Beyler, plastik bebek gibi hissettiniz mi? Yapmayın, çok kötü bir şey. Yani sevdiklerimizi kırmamak bir yere kadar değil mi? Yani aşkım Ferrari'ni açık sarıya boyattım. Beğendim bir sorusu. Aa bayıldım bebeğim. Zaten bugün almaya kalksak 40 milyon lira olan bu arabanın sarı renk farkını ödemezdik. Siyah almıştık, ellerin dert görmesin demekle aynı şey. Bizim 3 arkadaş grubu var. Dijital disiplin odasında yani WhatsApp'ta beraber spor yapıyoruz. Ama olayı o kadar ciddiye alıyorlar ki. Hayatım boyunca o kadar çok kilo alıp verdim ki bak gardırobuma baksanız insanlık tarihinin gelişim evrelerini görürsünüz. Kıyafet bedenlerimde de 3 kategori var. Şişko, dombiş, tarih öncesi fit dönem. Bu kankalarım sporu aşırı ciddiye alıyor. Ben hayatta hiçbir şeyi özellikle de kendini çok önemseyen insanları ciddiye almadım. Alma alamadım. Ölümlü dünya millet. Biraz ruhunuzdan geçenlere o tembelliğin asil hafifliğine de odaklanmak lazım. Kusura bakmayın. Sürekli bir koşuya çıkma çılgınlığıdır gidiyor. Nefret ediyorum koşmaktan. Aksatma Bayce, kardiyo yap Bayce, koş Bayce. Bazen arkamdan biri bıçakla beni öldürmeye geliyor zannediyorum koşarken. Gerçekten koşmuyor olmamın çok mantıklı sebepleri var. Motosikletim var, bir tane de otomobilim var. Ben tekerleğin icadına sadık kalacağım. Ya bana da teker takın. Eyvallah. Geçen geldiler. Bayce pentatlon yapıyoruz dedi. Buyur nedir pentatlon? Atıcılık, eskrim, serbest stil yüzme, binicilik ve 3 kilometre koşu. Yani tek başınıza bir orduyu yok etme simülasyonu. Beyler dedim bakın. Ben hayatım boyunca kadınlara hayır diyemedim diye başım dertten kurtulmadı ama burada size dur demek zorundayım. Siz atıcılığınızı yapın, eskriminizle dövüşün, serbestçe yüzün ve o ata binin. O 3 kilometreyi koşup son 400 metreye geldiğiniz zaman bana bir mesaj atın. Ben oradan pürüzsüzce dahil olacağım kenardan, tamam mı?

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Tefal FV8066 Pure Gliss 3000 Watt siyah buharlı ütü 3099 liraya. Remington

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlam sağlam.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
14: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
15: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
16: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
17: Tatil budur hissi.
18: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
19: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Merhaba millet, burası Kral Pop Radyo ve bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Oğlum artık kocaman bir delikanlı oldu, sanırım onun bayramı. Ama ben ondan daha çok eğleniyorum bugün. Çocuk büyüyeceğine ben çocuklaştım. Resmen adamın gençlik bayramını çalıyormuşum gibi hissediyorum. Dışarıdan bakınca bazılarına Bahçe zaten sen her gün çok fazla eğleniyorsun. Hayat sana güzel kanka gibi geliyor. Alakası bile yok arkadaşlar. Ağır depresyonun eşiğindeyim şu anda. Dile kolay. Neredeyse yarım asırdır bu depresyon sınır hattında yaşıyorum. Ama girmiyorum o depresyona. Stüdyonun kapısından geri çeviriyorum. Sloganım da her zaman şu: inadına hayat. Hashtag inadına hayat. Yaşayacağım seni baby. Son nefese kadar o mikrofona neşeyle konuşulacak. Yıllar önce o bildiğiniz meşhur kötü alışkanlıklarımı tamamen bıraktığımda arkadaşlarım etrafımı sarıp bana büyük bir şaşkınlıkla "Niye bıraktın abi?" falan diye. Bir kere bu gerçekten çok saçma bir soru. Vücuda bariz zararı olan, seni zehirleyen bir şeyi bıraktığın için birilerinin sana sitem etmesi, "Aa niye bıraktın?" demesi çok tam. Nefret ediyor olmanız lazım o alışkanlıktan. Aldın mı? Birinden neden bıraktın lafını duymak demek resmen karaciğerini paramparça ediyordu. Ne güzel gidiyordun kanka. Neden bıraktın? Zorla biraz kendini. Bitir işini demek gibi. Ben de seni seviyorum pislik. Bana kastın ne? Dost musun, düşman mısın? Ya? Senin gibi arkadaşı olan düşmana ihtiyacı yok. Şimdi zamanında bunu duyanlar hemen vücuduna değer mi vermeye başladın Bahçe? Sağlık yaşam koçu mu olacaksın başımıza dediler. Yok, hayır, alakası yok. Sarhoşken sosyal medyaya saçma sapan fotoğraflar koyuyorum. Onun için. Bak özellikle halkın, kamunun tanıdığı, bilinen biriyseniz, saygı da duyulan bir insanım yani. Sosyal medyada asla yapmamız gereken şeyler. Çünkü o kadar anlamsız, o kadar absürt şeyler paylaşıyorsunuz ki anlatamam. Mesela tek göz kapanmış, inmek üzere yarım ağızla ekrana doğru öpücük atıp altına "Necla ben seni hiç unutmadın ki sen beni" diye gibi bir şey yazıyorsun. İkinci evliliğim öyle bitti benim. İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Hayatım boyunca Necla diye biriyle hiç tanışmadım bile ben. Kafa nereye, ne

O paylaşımların altına ertesi sabah ben mi yazmışım bunu ya? Hesabım çalınmış diye cevaplar geldi mi? Olay bitmişti. Klasik kurtarma taktiği. Hesabım çalınmış. Necla kim? Biliyorlar da Necla diye biri yok hayatımda. Gelelim fiziksel durumumuza. Ben iyi kilo verdim arkadaşlar. 10 günde 5 kilo. Alkışlamayın çoğu stresten ve depresyondan. Yani verebileceğim bir diyet programı yok. Şaka bir yana. Bizim çocuklardan biri bir ilaç önerdi bana. Yan etkilerini sordum. Dedi ki abi kalbi durdurabiliyor. Biraz ölüm riski var dedi. Oha diye düşündüm. İyiymiş. Neden bu tehlikeli kilo verme işlerine girdiğimi de açıkça söyleyeyim. Sevgilim yüzünden. Kendisi kilo aldıkça nasıl bir psikolojiye girdi bilmiyorum ama benim kilo vermemi istiyor. Sanki ben kilo verince onun kiloları gidecek gibi. Yani tamam karım ama yani her şeyi aynı senkronize yapmak zorunda değil mi? Mesela 3 gün önce şu anda sosyal medyada tepki çekmemek için ne tür bir devrede olduğunu açık açık söyleyemeyeceğim. Ama acayip sinirliydi kendisi onu söyleyeyim. Ne yapsaydım o sinirli diye gidip ben de mi antidepresan sakinleştirici kullansaydım? Ki yaptım zamanında. Çünkü yıllar geçtikçe bu durumlara karşı güç kazanacağınız yerde her seferinde durum biraz daha çekilmez hale geliyor. Nedendir bilinmez. Neden bilmiyorum. Daha zayıflıyorum. Her gün biraz daha zayıflıyorum. Hadi o zaman bu kadar dertleşme yeter. İyi akşamlar diliyorum. Çok güzel vakit geçirdik. Bayramınızı tekrar kutluyorum. Yarın görüşmek üzere.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.
2: Kral Akun.

0: ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.

0: Mehmet abla bilmem ne. Umran
1: Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Zik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.